0: Kendi mi sevmesin lan ya?
1: Sevgili
0: bir
1: şey yok. Ne yapıyorsun? Tamam.
0: Ya. Ne oldu?